beremin utay zenabamın sözdü sözdaramın utay amın utay tamatı ya kurda xudane karar.

Ben onu döne ömre keşe kedreştire belki beni deştire barkim Zeynep amene. Devattır sev emri neştine rakiyen pişi canı kucamel hareke beki. Vakti kemi dakında la bu geçi demirine kılı kılı efek yanı kuca Zeynep amene. Pingirde esmer üzeri ya kalab amene. دوره بسکنید بر سری بکنه و دعت افدالی خلکی وقت آخواست امیر قلباند سر منو دوازنده باده گرمی نزیرا بچه خیال نلی کم خدال بر سری ببنه.

Are aradım kısmete her yasını, ne cüker isken bile kavcı her yaktık çine peşadını. Are aradım kısmete kurmuk geze şule.

yoduhu edi tarih khandakar ve nedeytayin iru nake sersalin ku diru pelin birinanda bu bina payi zekazer havalin ku tariye khandina fincanan tejirun işine şevin zivistani yendirir berça vekata ya yakud naftuza hatira hatira hastini de vestiya vestiya udumana cehareyate cehareyate yaku tari ve şartına biskata teku berkina şinake nayi birate tu dikijen malkide buyi Ahina nejin, ahina tizan. Diki janwe neyde, kone khali sirru ite vadye.

Dargı hissin oraya ko eslema babel eslema ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale dargı hissin ore rojan ko le saat apencan sebehi hatta nehi ko sebehi jedi ruka iru ve bevaji hatiye da xuyan ya kadın hatiye rawstandın aviyek şişber ko da spekerina ko xabatın aliye tirkiyin kuşbu Rakırına pokin ko mayınan le ser ko riyedin avvara herdu dargahanda de vaki ko amada kariye ka jubu ve kirinariye ka nuya ko teybeti jubu bajar kaşiyaji bazırganiye.

Hoşuvaka sivilen korupayı bekte. Ona fanta beji serekel bajare konale koyeli Almanya'ya jeli gelle kvalatiyen Avrupa'yı Şahhan ve jihene Bilal Erdoğan tek eskiriye. Ku avak mesela Sovyeti bu valatiye ka beheza obrako Jiraniya Türkiye'ci Nataniko serkaftına kaj bu Suriye be. De hamol demede jiku be serkaftına ka ujahamdına ko mruvahiye jih. Uwe ko rishaniya daya ko auji hishtehi kanune ko pishiniya sadeh zorvistu penjavar beji ko di ruka rukhandina rejima rukhandine ji ve kuhishmendiyin emdikarin jvu suriye ji çipke u bixebiti. Erdoğan diyar kiriye ji ko u tekez kiriye ko evet misman suriye jvu olataki bihize. O ku ev serdana ji dedibe ku sedama ku bihandina liste dostaniya Türkiye jvu helebi u berengeniye ka lezistira u avetina gabeyi ko enriti. O biratiya men ji biz suriye ji ko naşibbe ku ji tiştegi. Seroke destaya riberiya vafaka ku nişandana zanisti. O pesne pervandiya biratiya u ku hezkirneyin ku dinavbara her duvalat engeleke suriyede ji ku de gutiya. O biratiya men ye biz suriye re ji ku naşibbe ji tiştegi. Wan behsen ku biratiya ka firmuatiye ye ku tenede ku axaftina. Axaftina ko pudrukere anji ko diplomasiye de heya nake. O evi tri şuru vekriya ugutiye. Em liveru berastiya xa veki dimala xa tecri hizdikin. O minak ko emji dizi İstanbul'e çebuna borsayin ku bajareki permizikme. O da ma emji İstanbul'e diçen ko sukapya ko seriyaya bonasya ko konaye u Türkiye'ci anji diçen ko Sermakhanine o burkhaya keji bu yakya o amji ku haman hesti hizdikin jber ku dilema be hevre jile dida. O Erdoğan jidis nişan kirya ku Türkiye yak juan ji valatiye ne ku mura harya khaji nesat sala bistu yakanda ya o jihane ji valatiye ki navendiye.

Leve veria bazar kanin av khayu paras ma sera kadriya ye kampaniye nu ko si jela ko bazar kanie druye we dejinu deji ve kire pishti ko beta mami le gori sistema heri dawi yenko teknolojiya we dariye jihat ya nu kren u sera skren.

Eve beri abandır kanin af xayu parasma sereka deriye kampanye ne u ko sicela ko bezirganiye deriye ve dejinu deji vekile pişti ko beta mami ile gori sistema heri davi yenko teknolojiya u idariye jihat yenu kren u zaraz kren.

Reva Beriya Hrema Kobaniye, İbrahim Muslim Ser Dana Bajar Kriyadako, Deçerçovaya Paymana Bistuna Heyko, Reban Dane Çilla Hede Adesbe Erke Khabeke. Denavçaya çeleşgeri yaruş hladeji havaldane kaşa hatiye dobarin mizin. Eko medyayin ko hiç vermediğin hiç bir hatiye huçukerin udahata hastin bir yeko. Balona yeko bu elektronik datine breve berin uben derbaskinin.

Eve belediye bazırkanın afkayı parası masra kadriye kampanye ne u kosi cila ko bazırkanı duruye ve dejin u deji vekile peşti ko beta mami ile gori sistema heri daviyen ko teknolojiye u idariye jihat yani u kren u seras kren.

Rêve beriya Herêma Kobaniyê, İbrahim Muslim ser dana bajar kiriya da ko, de çerçovaya paymana bistu nehi ko, rebandane çille hede edes be erke khabe ke. Denavçaya çeleşgeri yaruş hilade havaldane kaşa hatiye dobarenmizin eko medyayen ko hiç vermediğin hiç bir hatiye huçuk gerin u daha da hastin biri eko balona yakıbı elektronik dediğine breve berin u ben derbaskinin.

çare, duvarı ko ve bejartın nabu kanda. Gütün eka geliri heye. Dibije, eğer ko jin eka ko peyvadar da xazin, jihoza rujaka bibe. Au kane ko, axaka ko jihoza biyani bedeng jipke. U jin, jihoza şaxa jiko çelenge. Jin, şikakiya ji ko aliye ko, cemiriya ko mevanzariya, uşa ve kırnade jiko, kapaniya ji ko jina biyani ji, nisane dengeke. Uku ve janduriya ji de guti, ko evji, tiştajbu ko, xatire ko eşandina umruven ko, huza biye hatiya guti. Upir godin jijbu ko, xastina keçan hene. Veki bala xabite ko de, dibe ko qiza keça ko, ma xaza xa. U diyawe ji bixaze u herveki din. U her aliye ki, bu keke xa, Liko hespeki dikire mirovan o vehin jişko şineye gond ve dora ko hesperaji dikedi. O da çoncu heko gühardına dişte pır balkiş. O le vırji çeydi bu. Ko caran her. Her aliye ki le cile xajiko diskini. O da xastın aliyen dinjiko beravavan jiyore. O caran jişinin ko aliye ki dişi devko davetin her. O da bu sedema kona buna berdale. Yan ji koj bu ko tınazaniya aliye ki idradı bu. O buk ji aliye din ji deravandına evji tıştaji heremi bistrana oko tikravaniye şiraniye o balki şiye dahatin kirin. O her vaha ji aliye ki pesnan juanen oko zenciyen buka ko haji dida. و بوکشی جا آلیه دین جی خودیان کو دراقسی و دکرن لی هر دمی جی کو گوهرتنا دچو سره.

Eve beri bazı kanın afkayı parası mı sırak adriye kampanye ne u kosi cila ko bazır kanı adriye ve dejin udeji ve kirepşti ko betamami lügori sistema heri daviyen ko teknolojiye u idariye jihat yani u kren u seras kren.

Rêveber ya Herêma Kobaniyê, İbrahim Muslim ser dana bajar kiriya da ko, de çerçovaya paymana bistuna heyko, rebandane çille hede edes be erke khabike. De navçeya çeleşgeri yaruş hilade jiha valdane kaşa hatiye dobaren mizin eko medyayen ko hiç vermediğin hiç bir hatiye huçu keren u da hata hastin bir yeko balona yeko be elektronik datine breve berin u ben derbaskinen.

de gel. Bilindi bu nazide ya. Ye kule çunin ku bakar akarına o müskür kırına o ku soktor ya kodar ya yuval atyanji. Her emeji ku da hazin kirna o ne çar kirna. Kule peyap.

Ve böyle bazı kanına parası mı sırakadır ya ye kampanyen o kosi cila ko bazı kanıya duruyor ve dejin udeji ve kirepişti ko ve tamamı lukuri sistema heri davayın ko teknolojiya ve idariye jihat yanı kren uzara skren.

Rusana ji zara koçav kanin ku avlu hiyera hezin avlu hiyya hondur le parizga hasuede ye se kesin ku ji aliye komin çeta yendirvayi kanuni ve kurdina vajer de jihatu bugirtin u azad kirin.

kan bin şecan ali ser pedivin bin gehin uyin heri giring entekildari aktif kana hizmetin giştini kaşkirin. Ev mijarli ser başkana reyanu da bin kana eleketrik ev ave. U xebitandin anan peşkane yan, nujen kirina dibistanan, aktif kirina, karakolin polisan.

çalak vanyan ku prorostiye yen ku şineyi gündey heyan le gündey avari ku bakurele helevej bu ku da khas kirina kontrol kirina les danina ku tapule trafike u ku davariyen ku polisen lese otomobiya helevej gaziyan

çalak vaniyan ku prorostiye yen ku şinayi gundi heyan le gundi avari ku bakure le helebej bu ku da khas kirina kontrol kirina les da nina ku tapula trafike u ku da wari yen ku polisen le ser otomobiya helebe gaziyan tabe pişti ku zida buna rudaniya trafike u qazayan.

Çafkaniyen herimi desni şankırın kuvvetleri mevanın aburya herimi lugunden ciran ve jantiye. Begeş buna karsazyen ku kelupelin pera ve uharinin gevneşopi dıfroşin. Çalak vanan bankirin ku goleji qireciya vare parastin u peşi lumasi gırtına zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniye xozayi jibu nüfşin peşaroje vare parastin.

kiriye uçbuk organizkrına ve besleyici uhaftitini. Oliver, em gişunda ve halakama ya iro ku ajuliana borabum. Briyaratio delal. Galek spas, jibu gahder kirinawa, u hertim hondike fukhashide biminem.